0: ağırlaşmayı niye boş günde şey? Hani merhaba çabuk ehinde nasıl mekâsın buluşum? Cami, nehirden de materyal edilişim.
1: Arkadaşlarınızın içerisinde saat mi? 5 mi?

0: Bebel.
1: Alperseren, Akashvahin ya hoş geldiniz. Prestiz çıkı çatışı dansa gitme antarikrem, git sütağım. Katım sabahı, aşık desaymış buyurum.

بعدش مامان پشت کنیم و بذاریم اپسان بگیرشون. راستو چه درمه که دومه برگرم منو رنجم. میتونه آجه بابونست جم. Şimdi sinemacı kadınlar dedi, Aşık Ana Nirvata ve Süpertaşlarını Aşık Mune dedi. Bu Aşık'ın bana rengin telegramla bir şey şifirme geldi ama aklıma belir yaşı. Telegramın Batum Gitsan'da bir film Çok İsim Atmos var. Yaşı da Ana Aşık Muslim'i.

0: Kayseri'nin o kadın bedeli. Hani bahar gibi satı kolla kosudu yemin mübarete. Yani çarını kolla vanaspati yok ki çarını bunların çarını bandı ama vursu kolla kosudu yemin iyi rete. Avirte iyi kolordi sarı kol vedere mi kolla kosudu yemin bana iyi bozpunti ta prena yatıya pitçör batı bari kaskarını.
1: Bence bunu sattı yani.
2: Bravo. Kapıra ne gittin?